0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, bisher arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.